0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.

0: merkezden daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya İyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rakamsal yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Büyü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile

0: Richard Pierce. Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da 105% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
3: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşın fergi yoktu. İdmanı hayat tarzına çevir. Ruhun, bedenin, etraf mühitin sağlamlığı için değiş. Vakt itirme. Gençliği ve geleceği için bugünden başla. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan Hamza Men Doktor Ziya selamlıyorum. Dünya Çempiyonatı'nın 5. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Neticelerin ekseriyeti gözlenilmez oldu. İç grubunda İspanya Cabo Verde 0-0, Saudi Arabistan'ı Uruguay 1-1. C grubunda Belçika Misir 1-1 ve İran Yeni Zelanda burada gözlenilmez olmadı 2-2. Bugün A ve C grubunun oyunları geçirilecek. A grubunda Fransa Senegal'la karşılaşır, ondan sonra Irak Norveç'le. C grubunun oyunları biraz geç. Arjantin'le Alcezayir ve günü bitiren Avusturya-Yordanya maçlarıyla neticelenecek. Yeniden pul ve kazanç söhbətini aparaq. Dünya Çempiyonatının oyunlarının hüquqlarını Amerika Birleşmiş Ştatlarında yayımlamaq üçün 485 milyon dollara satın alan Fox yayım şirkəti icbari olarak her time'ın ortasında tətbiq edilən 3 dəqiqəlik su fasiləsindən reklam yayımlamaq üçün istifadə edir. Fox və oyunları Amerikaya İspanca yayımlayan Telemundo'nun 5 həftə davam edəcək turnir ərzində ümumilikdə 850 milyon dollar reklam gəliri əldə etməsi gözlənilir, baxmayaraq ki, Telemundo su fasiləsi zamanı reklam yayımlamaqdan tamamilə imtina edib. Sonda isə belə bir xəbər, Dünya Çempiyonatı yenicə başlamasına baxmayaraq, baş məşqçilər arasında ilk istifa qeydə alınıb. F qrupunda yer alan Tunis yığması İsveçə 1-5 hesabı uduzandan sonra Sabri ilə Muşi Tunis Futbol Federasiyası tərəfindən istifaya göndərildi. Bugünlük bu qədər. Sponsor məlumatı.

0: Britney Spears.
1: Bank of Baku'da nakit pul kredisine 106 faize dek endirim var. Hazırki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakit pul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynelhalk Export Versiyalı yeni M-Hero 817 artık Baki'da. Çin dili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
4: Obi topla bonus kazan. Indigonşu Oba'da ettiğin her 5 manatlık alışveriş bir Obi kazandırır. Bunun için kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın her 5 Obi sənə 1 manatlık bonus getirecek. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi.
5: Kazandıracak sizi. Sevimlisi.
6: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözleyir. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
7: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% endirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay erzinde laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% endirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmağınız kifayet. Etraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda akşam saat 7'dir.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM.

0: daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Saliton, telefon 180. Resmi site saliton.az.
2: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Aftofm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 bin manata dek nakd krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi numayendesidir. Elaqa

0: Lifetime de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşeyim. Züleyha Aksesiriz. En güzel günlere takın.

0: FM'de Jamie Bilicom.
1: Bunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlik bir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına ilave olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
0: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Critique FPS. Yüzyetti.yetti Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.